0: İyi geceler, Rarz. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakikalık bir gecikme yaşanıyor. Bu bölgede alternatif güzergahlı değerlendirmek zaman kazanırca. Şerafettin Sokak ve Cişkenbeci Sokak civarlarında ise kısa süreli tıkanıklıklar mevcutken, Albay Faik Sözener Caddesi üzerinde 4 dakikalık bir yavaşlama raporlanıyor. Çırağan Caddesi ve Taşbasamak sokak bağlantılarında 2 dakikalık gecikmelerle araç akışının yavaşladığı görülüyor. Trafik yoğunluğunun sadece araç sayısı değil, kavşak noktalarındaki sinyalizasyon sürelerinin ve yayaların güvenli geçiş haklarının yönetilmesiyle doğrudan ilgili olduğunu hatırlatmak gerekir. Özellikle Dersimantı ve çevresindeki dar sokaklarda yaşanan aksamalar, kentsel dokunun korunması ile ulaşım konforu arasındaki dengenin ne kadar hassas olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Gece saatlerinde bile devam eden bu yavaşlamalar, bölgedeki lojistik planlamanın ve trafik yönetim sistemlerinin dinamik bir şekilde güncellenmesi gerektiğini gösteriyor. Kentsel dokunun korunması ile ulaşım konforu arasındaki bu hassas dengenin doğru yönetilmesi, bölgenin sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahip orada. Trafik yönetim sistemlerinin dinamik olarak güncellenmesi hem güvenliği artıracak hem de kentsel yaşamın akışını kolaylaştıracak. Şimdilik bu kadarcı.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Sıcaklık 24 derece olurken, Ankara 8. bölgede 22 derece, İzmir ise yine 22 derece ile sakinliğini koruyor. Yüksek nem oranına rağmen İstanbul'un durgun havası bu gece size dingin bir uyku vaat ediyor. Şehrin tadını çıkarmak için dışarı çıkmak yerine sıcak çayınızla gökyüzünü izleyebilirsiniz. Gökyüzünün sakinliği ruhunuza dokunsun, huzurlu geceler dilerim ona. Şimdi müziğin büyülü dünyasına geçiyoruz. İyi dinlemeler.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Albay Faik Sözdener Caddesi ile Misbah Muhayyeş Sokak kavşağında 4 dakika süren bir gecikme yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerinde Habibler ve Hastal güzergahında yaşanan aksaklıklar nedeniyle sürücülerin alternatif yolları kullanması önem arz ediyor. Şehrin diğer noktalarında Osmaniye ve Damga sokak bölgelerinde kısa süreli tıkanıklıklar raporlanırken Atatürk Bulvarı üzerinde akışın nispeten hızlı devam etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresindeki bu aksaklıklar, ana arterlerdeki yoğunluğun yan yollara ve yerel mahalle geçişlerine kaymasına neden olarak kentsel hareketliliği doğrudan etkiliyor. Özellikle belirlenen noktalardaki gecikmelerin süresi, sürücülerin planlı rotalarından sapma kararı almalarını zorunlu kılıyor. Bu tür bölgesel tıkanıklıklar sadece trafik akışını değil, aynı zamanda çevredeki ticari faaliyetlerin ve lojistik zincirinin hızını da olumsuz yönde etkilemektedir. Lojistik aksaklıkların yerel ticareti sekteye uğratması, kentsel planlamanın trafik yoğunluğu karşısındaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Planlı rotalardan sapmaların yarattığı bu erimeğin, şehir içi ulaşım stratejilerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ben de şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Albay Faik Sözdener Caddesi ile Misbah Muhayyeş Sokak kavşağında 4 dakika süren bir gecikme yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerinde Habibler ve Hastal güzergahında yaşanan aksaklıklar nedeniyle sürücülerin alternatif yolları kullanması önem arz ediyor. Şehrin diğer noktalarında Osmaniye ve Damga sokak bölgelerinde kısa süreli tıkanıklıklar raporlanırken Atatürk Bulvarı üzerinde akışın nispeten hızlı devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresindeki bu aksaklıklar, ana arterlerdeki yoğunluğun yan yollara ve yerel mahalle geçişlerine kaymasına neden olarak kentsel hareketliliği doğrudan etkiliyor. Özellikle belirlenen noktalardaki gecikmelerin süresi, sürücülerin planlı rotalarından sapma kararı almalarını zorunlu kılıyor. Bu tür bölgesel tıkanıklıklar sadece trafik akışını değil, aynı zamanda çevredeki ticari faaliyetlerin ve lojistik zincirinin hızını da olumsuz yönde etkilemektedir. Lojistik aksaklıkların yerel ticareti sekteye uğratması, kentsel planlamanın trafik yoğunluğu karşısındaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Planlı rotalardan sapmaların yarattığı bu erimeğin, şehir içi ulaşım stratejilerini çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ben de şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler, gökyüzünün sakinliğiyle huzur bulduğunuz bir gece olsun. İstanbul'da nem oranı %96 ve sıcaklık 23 dereceyken, Ankara açık bir gökyüzüyle 22 dereceye sahip, bu gece İzmir ise 20 dereceyle adeta parlıyor. Nemden dolayı hafifçe nemli bir hava hakim olsa da bu sakin gecede dışarı çıkıp yıldızları izlemek harika bir fikir olabilir. Gökyüzünün bu huzur veren serinliği eşliğinde ruhunuzu dinlendirin. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi geceler, gökyüzünün sakinliğiyle huzur bulduğunuz bir gece olsun. İstanbul'da nem oranı %96 ve sıcaklık 23 dereceyken, Ankara açık bir gökyüzüyle 22 dereceye sahip, bu gece İzmir ise 21 dereceyle adeta parlıyor. Nemden dolayı hafifçe nemli bir hava hakim olsa da bu sakin gecede dışarı çıkıp yıldızları izlemek harika bir fikir olabilir. Gökyüzünün bu huzur veren serinliği eşliğinde ruhunuzu dinlendirin. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava az bulutlu ve 23 derece sıcaklıkta nem oranı %94 olurken, Ankara açık bir gökyüzüyle 21 dereceye ulaşacak. İzmir'de ise hava açık ve 21 derece olacak şekilde nem oranı %77 olarak ölçülüyor. Nemli havada ferahlamak için İstanbullulara hafif kıyafetler, güneşin tadını çıkarmak isteyenlere ise güzel birer kahve eşliğinde dışarı çıkma vakti geldi. Günün geri kalanında her yerin tadını çıkarmanızı diliyorum. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum sizi.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava az bulutlu ve 23 derece sıcaklıkta nem oranı %94 olurken, Ankara açık bir gökyüzüyle 21 dereceye ulaşacak. İzmir'de ise hava açık ve 21 derece olacak şekilde nem oranı %77 olarak ölçülüyor. Nemli havada ferahlamak için İstanbullulara hafif kıyafetler, güneşin tadını çıkarmak isteyenlere ise güzel birer kahve eşliğinde dışarı çıkma vakti geldi. Günün geri kalanında her yerin tadını çıkarmanızı diliyorum. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum sizi.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 4,5 yıllık süreçte kuponlu arsalardan bütçeye aktarılan milyarlarca lira, kamu maliyesinde önemli bir likidite kaynağı oluştururken, enflasyonla mücadelede kritik bir araç olarak kullanıldı. Bu sermaye akışı, yüksek enflasyon ortamında devletin borçlanma maliyetlerini yönetmesine ve döviz bazlı yükümlülükleri dengelemesine olanak sağladı. Vatandaş açısından bu durum, kontrolsüz para arzının sınırlanması ve kamu harcamalarının daha planlı finanse edilmesi yoluyla uzun vadeli fiyat istikrarına katkı sunma potansiyeli taşımaktadır. Kamu maliyesindeki likidite yönetimi ve bütçe disiplini çabaları, mikro ölçekteki ekonomik hareketlilikle doğrudan ilişkilidir. Zira makro dengelerdeki değişimler doğrudan işletmelerin ayakta kalma kapasitesini etkilemektedir. 26.800 şirketin ve 71.100 iş yerinin kapanması, yüksek enflasyonun yarattığı maliyet baskısı ile daralan iş talebin çarpışmasının somut bir sonucudur. Artan kira bedelleri, yüksek faiz oranlarının nakit akışını zorlaştırması ve döviz bazlı girdi maliyetlerinin öngörülemezliği, küçük ölçekli işletmeleri sürdürülebilir bir ticaret modelinden uzaklaştırarak kapanma noktasına getirmektedir. Bu durumun vatandaşın cebine yansıması, arzın azalması nedeniyle temel gıda ve hizmet sektörlerinde fiyatların katlanarak artması ve istihdam olanaklarının kısıtlanması şeklinde kendini göstermektedir. Mikro düzeydeki bu ekonomik daralma, yerel ticaretin zayıflamasıyla birlikte toplumsal refah seviyesinde ciddi riskler barındıran bir tablo çizmektedir. Gecikmelerin kapanması sadece birer istatistik değil, üretim zincirinin kırılması ve halkın satın alma gücünün aşınması anlamına gelmektedir. Dur, şimdilik bu kadar.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava az bulutlu ve nem %96 seviyesinde olup sıcaklık 24 derece olarak ölçülüyor. Ankara açık bir gökyüzüyle 21 dereceye uyanırken İzmir'de hava açık ve sıcaklık 22 derece olarak kaydedildi. Bugün nemin yüksek olduğu bölgelerde ferahlatıcı içeceklerin tadını çıkarabilir. Serin bir kahve eşliğinde güne başlayabilirsiniz. Günün geri kalanında gökyüzünün keyfini çıkarırken sevdiğiniz şarkılarla ruhunuzu beslemeye devam edin. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle buluşuyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Vergi sistemindeki dengesizlikler, temel tüketim maddeleri ve sermaye ürünleri üzerinde vatandaşın üzerindeki mali yükü ciddi şekilde artırıyor. 65 bin liralık telefonun 67 bin liraya, 1 milyon 200 bin liralık otomobilin ise 1,5 milyon liraya ulaşması, dolaylı vergilerin ve ek maliyetlerin doğrudan tüketiciye yansıdığını gösteriyor. Bu durum, enflasyonist ortamda sabit gelire sahip bireylerin satın alma gücünü aşındırırken, sermaye sahiplerine yönelik vergi yükünün hafiflediği bir ekonomik uçurumu derinleştiriyor. Tüketim mallarındaki vergi yükü ve mani dengesizlikler devam ederken, üretim zincirini doğrudan etkileyen enerji sorunları, sanayicinin operasyonel sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde Sayaşlara müdahale iddiasıyla gerçekleştirilen kesintiler, üretim maliyetlerinin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması riskini doğurmaktadır. Elektrik maliyetlerindeki belirsizlik, hammadde işleme süreçlerini yavaşlatarak nihai ürünlerin piyasadaki fiyatlarını yukarı yönlü baskılamakta ve bu durumun doğrudan tüketiciye ek maliyet olarak yansımasına neden olmaktadır. Sanayi üretimindeki her bir aksama, yerel ekonomideki arz dengesini bozarak enflasyonist baskıları derinleştiren kritik bir çarpan görevi görmektedir. Üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen enerji krizleri, sadece sanayicinin değil, tüm ekonomik ekosistemin sürdürülebilirliğini tehdit eden temel bir risk faktörüdür. Tedarik zincirindeki bu aksamalar ve artan operasyonel giderler, nihai ürünlerin fiyatlarını yukarı çekerek halkın alım gücünü daha da zorlayan bir sarmal oluşturmaktır. Bu yapısal sorunların çözümü için maliyet dengelerinin şeffaf ve öngörülebilir bir düzleme çekilmesi elzemdir. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir çalışma programı nedeniyle özellikle İncirli Kavşağı ve Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu güzergahında ciddi aksamalar yaşanıyor. Eyüp Sultan Bulvarı ile 8 Mayıs Kavşağı arasındaki çalışmaların yarattığı Darboğaz'dan kaçınmak için alternatif yollar seçilmeli. Aynı şekilde Ferhat Paşa Caddesi ve Maltepe Caddesi bağlantılarında hız kaybı öngörülüyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerindeki bakım çalışmaları nedeniyle bölgedeki araç akışı yavaşlamış durumda. Bu yoğun trafik aksamaları sadece anlık birer gecikme değil, aynı zamanda kentsel altyapı planlamasındaki kritik bakım süreçlerinin halkın günlük yaşamı üzerindeki doğrudan etkisini gösteriyor. Belirlenen güzergahlardaki darboğazlar, ulaşım ağının sürdürülebilirliğini sağlamak adına yapılan zorunlu müdahalelerin bir sonucu olarak teknik birer zorluk teşkil ediyor. Şehir içi hareketliliğin bu denli kritik noktalarda sekteye uğraması, toplu taşıma entegrasyonunun ve alternatif rota planlamasının önemini bir kez daha vurguluyor. Bu altyapı çalışmaları, kentsel dirençliliğin ve modern şehircilik anlayışının zorunlu birer aşamasıdır. Ancak trafik yoğunluğu bu sürecin sosyal maliyetini açıkça ortaya koymaktadır. Planlı ulaşım ağlarının verimliliği, bireysel hareket kabiliyetiyle toplu taşıma kapasitesinin doğru dengelenmesiyle mümkündür. Şimdilik bu kadarcı.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her şehre farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da hava 24 derece ve yüksek nemle yapış yapış bir sabah yaşanırken, Ankara ve İzmir tam tersi sakinlikte 21 derece ile bizi karşılıyor. Nem oranının %96 olduğu İstanbul yerine bugün güneşin tadını çıkarmak için Ege kıyılarına kaçmak harika olabilir. Günün geri kalanında gökyüzünün size huzur getirmesi dileğiyle şimdi keyifli bir müzik listesine geçiyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon doları aşan devasa kamu borcu, küresel finansal dengeler üzerinde ciddi bir baskı oluştururken, Trump'ın ekonomik büyüme odaklı yaklaşımı bu yükü hafifletmeyi hedefliyor. Bu ölçekteki bir borç stokunun yönetimi için yüksek üretim artışı ve reel büyüme şarttır. Aksi takdirde paranın değer kaybı ve kontrolsüz enflasyon, yatırımcının satın alma gücünü doğrudan eritecektir. Borcun yapısal reformlarla değil sadece büyümeyle çözülmesi senaryosu, küresel piyasalarda doların güvenilirliğini ve dolayısıyla diğer para birimlerinin istikrarını doğrudan etkileyecek kritik bir iş. Küresel borç yükü ve doların istikrarı üzerindeki baskılar, yatırımcıların güvenli liman arayışını doğrudan tetikleyerek altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendiriyor. Gram altının bu haftaki %5'lik artışı sadece bir değer kazancı değil, küresel belirsizliklere karşı yerel yatırımcının koruma refleksi olarak okunmalıdır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek enflasyon ortamında gram altın, Türk vatandaşının satın alma gücünü korumak için en güçlü araçlardan biri haline gelmektedir. Bu yükseliş, bireysel birikimlerin reel değerini korurken, yatırımcıların portföylerinde güvenli liman ağırlığını artırdığını somut olarak göstermektedir.
1: Dies Test schon aber Report die Unuritis zu da. Deser Ostasers just.
0: Altının yükselişi, küresel ekonomik dalgalanmalar karşısında yerel yatırımcının güvenli liman arayışını net bir şekilde kanıtlıyor. Bu hareketlilik sadece bir fiyat artışı değil, paranın reel değerini koruma çabasının somut bir sonucudur. Şimdilik bu kadar George.
2: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

Günaydın. Küresel otomotiv devleri, Çin menşeli araçların uygun maliyetli üretim teknolojisi ve agresif pazar payı stratejileri karşısında ciddi bir üretim kriziyle karşı karşıya kalıyor. Yerel piyasalarda artan bu rekabet, geleneksel üreticilerin satış hacimlerinde düşüşe neden olurken, tüketiciler için daha ulaşılabilir elektrikli araç seçenekleri sunuyor. Bu durumun doğrudan sonucu olarak otomobil fiyatlarındaki değişim oranları ve yerel üretim maliyetlerinin yeniden hesaplanması gerekiyor. Vatandaşın cebine yansıyan en somut etki, Çin menşeli modellerin geniş çaplı kullanımıyla beraber ikinci el araç piyasasındaki değer kayıpları ve yeni araç alımında oluşan seçenek çeşitliliği. Çinli üreticilerin piyasadaki hakimiyeti ve maliyet baskısı üzerine yaptığımız değerlendirmenin ardından,

0: Güvenliğin sadece teknik birer detay değil, doğrudan tüketici hakları ve can güvenliği meselesi olduğunu kanıtlıyor. Bu tür büyük çaplı geri çağırmalar, marka değerlerinin sarsılmasının ötesinde, uluslararası üretim standartlarının ne kadar kritik bir denetim mekanizması işlevi gördüğünü açıkça gösteriyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Kadırga Limanı Caddesi ile Pertev Paşa sokak kesişiminde ve Gençtürk Caddesi üzerinde 3'er dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Çevre yolu bağlantısında 2 dakikalık aksamalar mevcutken, Fındıkçı Remzi Sokak ve Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi hattında da benzer yoğunluklar kaydediliyor. Ankara'da Atılgan Caddesi üzerinde 5 dakikalık önemli bir tıkanıklık yaşanırken, İzmir tarafında 9. çıkışta 7 dakikayı bulan ciddi bir gecikme raporlanıyor. Trafik yoğunluğunun merkezi noktalarda yoğunlaşması, sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel hareketliliğin aksamasına ve dolayısıyla karbon salınımının artmasına neden oluyordu. Özellikle İstanbul'daki kritik kesişim noktalarında yaşanan 3'er dakikalık gecikmelerin birikimli etkisi, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini doğrudan olumsuz etkileyen kronik bir sorun teşkil ediyor. Ankara ve İzmir'deki benzer tıkanıklıklar ise bölgesel ulaşım planlamasında altyapı kapasitesinin artan araç sayısını karşılamakta yetersiz kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Kentsel ulaşım planlamasında yaşanacak bu aksaklıklar, kamu sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik riskler barındırmaktadır. Altyapı yetersizliklerinin yarattığı bu tıkanıklıklar, toplumsal refahın ve şehir içi mobilite kalitesinin temel taşlarını sarsmaktadır. Altyapı yetersizlik. Şimdiki trafik raporlarımızı tamamladık.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Kadırga Limanı Caddesi ile Pertev Paşa sokak kesişiminde ve Gençtürk Caddesi üzerinde 3'er dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Çevreyolu bağlantısında 2 dakikalık aksamalar mevcutken, Fındıkçı Remzi Sokak ve Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi hattında da benzer yoğunluklar kaydediliyor. Ankara'da Atılgan Caddesi üzerinde 5 dakikalık önemli bir tıkanıklık yaşanırken, İzmir tarafında 9. çıkışta 7 dakikayı bulan ciddi bir gecikme raporlanıyor. Trafik yoğunluğunun merkezi noktalarda yoğunlaşması, sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel hareketliliğin aksamasına ve dolayısıyla karbon salınımının artmasına neden oluyordu. Özellikle İstanbul'daki kritik kesişim noktalarında yaşanan 3'er dakikalık gecikmelerin birikimli etkisi, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini doğrudan olumsuz etkileyen kronik bir sorun teşkil ediyor. Ankara ve İzmir'deki benzer tıkanıklıklar ise bölgesel ulaşım planlamasında altyapı kapasitesinin artan araç sayısını karşılamakta yetersiz kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Kentsel ulaşım planlamasında yaşanacak bu aksaklıklar, kamu sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik riskler barındırmaktadır. Altyapı yetersizliklerinin yarattığı bu tıkanıklıklar, toplumsal refahın ve şehir içi mobilite kalitesinin temel taşlarını sarsmaktadır. Altyapı yetersizlik. Şimdiki trafik raporlarımızı tamamladık.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece 1/3'ü. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. Bugünkü güneşli havada İstanbul 25 derece, Ankara 26 derece ve İzmir 27 derece sıcaklıkla parlıyor. Nem oranları farklılık gösterse de her üç şehirde de gökyüzü pırıl pırıl. Bu güzel sabahı açık havada yürüyüş yaparak değerlendirebilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi müziğin ritmine bırakıyorum sizi.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: report. İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk gösteren bölgeler arasında Reha Yurdakul Sokak ve Asım Kazancıgil Caddesi gibi noktalar kısa süreli gecikmelere neden oluyor Darna. Özellikle İnönü Caddesi ile Mehtap Sokak arasındaki geçişlerde akış yavaşlarken Necmeddin Okyay Sokak üzerinde yoğunluk gözlemleniyor Darna. Şehir içi ulaşımda bu noktaları tercih etmeyen sürücülerin ana arterleri kullanması öneriliyordu. Bu bölgelerdeki tıkanıklıklar sadece trafik yoğunluğundan değil, aynı zamanda kentsel planlamadaki dar sokakların ana arterlere ek yük bindirmesinden kaynaklanıyor. Bu tür yerel noktalar yerine toplu taşıma ağlarının aktif olarak kullanılması hem bireysel zaman kaybını önleyecek hem de karbon salınımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak. Şehir içi mobiliteyi optimize etmek için sürücülerin navigasyon sistemlerinin sunduğu alternatif güzergahlara sadık kalması kritik önem taşıyor. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi, İstanbul gibi metropollerde yaşam kalitesini doğrudan artıracaktır. Trafiğin yoğun olduğu bu dar sokaklardaki tıkanıklıklar, toplu taşıma odaklı bir ulaşım modeline geçişin gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. Gazze'de ateşkesin üzerinden onay geçmesine rağmen binlerce Filistinlinin akıbetinin bilinmemesi, uluslararası hukuk ve insani yardım koridorlarının işlevsizliğini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle 21 yaşındaki Down sendromlu Ahmet gibi savunmasız bireylerin kaybolması, çatışma bölgelerindeki sivil koruma mekanizmalarının tamamen çöktüğünü göstermekte. Bu durum sadece bireysel trajediler değil, aynı zamanda savaş sonrası bölgenin rehabilitasyonu ve ailelerin psikososyal destek süreçlerinin zorlaşması anlamına gelmektedir. Kayıp kişilerin sayısının netleştirilememesi, bölgedeki tıbbi ve hukuki kayıt sistemlerinin yok oluşunu simgeleyerek uluslararası toplumun insani sorumluluklarını sorgulatmaktadır. Bu durum, uluslararası hukukun temel taşı olan kayıp kişilerin korunması ilkesinin ve savaş hukukunun sivil güvenliği sağlama yükümlülüğünün açık bir ihlalidir. Kayıpların belirsizliğe mahkum edilmesi sadece bireysel birer dram değil, aynı zamanda bölgedeki devlet yapısının ve insani yardım kuruluşlarının koordinasyon kabiliyetinin tamamen felç olduğunu kanıtlamaktadır. Sistematik veri kaybı yaşandığı bu tür bölgelerde eksik kalan her isim, yarın kurulacak barışın üzerine inşa edilemeyecek birer boşluk ve toplumsal travma kaynağı olarak kalacaktır. Kayıp kişilerin durumunun belirsizliğe mahkum edilmesi sadece bireysel trajediler değil, aynı zamanda uluslararası hukukun kayıp kişilerin takibi ve korunması protokollerinin operasyonel başarısızlığıdır. Bu durumun yarattığı boşluk, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının işlevsizliğini ve acil insani yardım mekanizmalarının koordinasyonsuzluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Belirsizliğin sürmesi, toplumsal hafızada silinmez yaralar açarak barışın inşası için kritik öneme sahip olan uzlaşı sürecini ve sosyal dokunun onarımını ciddi şekilde sekteye uğratmaktadır. Sivil güvenliğin sağlanamadığı ve veri kaybının sistematikleştiği bölgelerde belirsizliğe mahkum edilen her isim toplumsal barışın önündeki en büyük engellerden biridir. Uluslararası hukukun bu açık başarısızlığı sadece bugünün trajedisini değil, yarının uzlaşma sürecindeki derin kırılmaları da simgelemektedir. Şimdilik yayınımızı sonlandırıyoruz onu.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç piyasasında getirdiği yeni düzenlemeler, kayıt dışı ekonomiyi denetim altına alarak tüketici haklarını korumayı hedefliyor. Bu reform, özellikle yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlik ortamında güvenli ticaretin sağlanması ve kiralama sektöründeki şeffaflığın artırılması için kritik bir adım teşkil ediyor. Kur değişimleri ve yüksek maliyetler nedeniyle araç fiyatlarının dalgalandığı bu dönemde resmi kayıtların zorunlu hale gelmesi vatandaşın mağduriyetini önleyecektir Arda. Şeffaf bir ticaret ortamı, piyasadaki spekülatif hareketleri sınırlayarak nihai tüketicinin cebine doğrudan güvenli ve öngörülebilir bir maliyet yapısı olarak yansıyacaktır. İkinci el araç piyasasındaki şeffaf ticaret adımlarının ardından ulaşım teknolojilerindeki dönüşümü yakından takip etmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayata geçen kablosuz otoyol şarj sistemi, elektrikli araç kullanıcılarının menzil kaygısını ortadan kaldırarak sürdürülebilir ulaşımı hızlandıracaktır. Bu teknoloji, özellikle uzun mesafeli taşımacılıkta duraklama sürelerini azaltırken, batarya ömrünün korunmasına ve enerji kaybının minimize edilmesine odaklanıyor. Mevcut altyapı maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde, kablosuz şarjın standart hale gelmesi, otomobil sahiplerinin operasyonel giderlerini düşürecek ve elektrikli araçların ticari kullanım potansiyeli artıracak. Kablosuz şarj teknolojisi, elektrikli araç ekosisteminde sadece bir konfor değil, lojistik maliyetleri düşüren stratejik bir dönüşüm noktasıdır. Bu inovasyonun yaygınlaşması, sürdürülebilir ulaşım, hedeflerine ulaşmada kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Şimdilik bu kadar Cavda.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle yan yol İstanbul çevre yolu bağlantı noktalarında 5'er dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Züveyde Hanım Caddesi ile Asım Kazancıgil Caddesi güzergahlarında daralma yaşanırken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif sokakları kullanmaları öneriliyor. Şehrin ana arterlerindeki bu yoğunluk, hafta sonu trafiğinin genel akışını doğrudan etkilemektedir. Trafik yoğunluğunun özellikle bağlantı noktalarında yoğunlaşması, altyapı kapasitesinin artan araç hacmi ile uyumsuz kaldığını açıkça göstermektedir. Bu tür dar boğazlar sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel hareketliliğin sekteye uğramasına ve karbon salınımının artmasına neden olan yapısal bir sorundur. Alternatif güzergahların kullanımı kısa vadeli bir çözüm sunsa da, kalıcı çözüm için akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi kritik önem taşımaktadır. Kentsel planlamada toplu taşımanın önceliklendirilmesi hem çevresel sürdürülebilirlik hem de bireysel refah için hayati bir zorunluluktur. Trafik yoğunluğunu azaltacak stratejik yatırımlar ve akıllı ulaşım teknolojileri İstanbul'un yaşam kalitesini doğrudan yükseltecektir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1665 uçuşla Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerini geride bırakarak küresel havacılık trafiğinde kritik bir merkez haline geldi. Bu kapasite artışı, Türkiye'nin lojistik çekim gücünü kanıtlamasının yanı sıra dış ticaret hacminin genişlemesi ve turizm gelirlerinin döviz bazında artması için stratejik bir fırsat sunuyor. Havalimanındaki bu yoğunluk, yerel ekonomiye doğrudan girdi sağlarken, taşımacılık sektöründeki istihdamı artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktı. Havacılık sektöründeki lojistik büyümenin ardından yerel üretimin mikro ölçekten makro ölçeğe taşınması ekonomik direnç açısından büyük önem taşıyor. Bilecik'te tek bir kovanla başlayıp yüzlerce kovana ulaşan bu arıcılık hikayesi, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretiminde bireysel girişimciliğin nasıl sürdürülebilir bir ticari modele dönüşebileceğini kanıtlıyor. Gıda enflasyonunun yüksek seyrettiği mevcut ekonomik konjonktürde, yerel üreticilerin ölçek ekonomisinden faydalanarak ton başına maliyetlerini düşürmesi ve ürünlerini doğrudan pazara sunması, hane halkının gıda harcamalarındaki baskıyı azaltan kritik bir unsur. Bu tür üretim modelleri, sadece kırsal kalkınmayı desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda yerel üreticinin nakit akışını güçlendirerek enflasyonist ortamda ekonomik dayanıklılık sağlamaktadır. Bireysel girişimciliğin tarımsal üretimde bu denli güçlü birer ekonomik modele dönüşmesi, yerel üreticilerin küresel piyasalardaki rekabet gücünü doğrudan artırmaktadır. Bu başarı hikayesi, küçük ölçekli üretimin doğru stratejilerle büyük ticari hacimlere ulaşabileceğini ve gıda güvenliği açısından kritik taşlar oluşturduğunu göstermektedir. Şimdilik bu kadarcık.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 8 dakikalık ciddi bir gecikme kaydediliyor. Ayrıca ortaklar, köy

0: Paşa ve Ferhat Paşa caddelerinde kısa süreli tıkanıklıklar bulunurken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmeleri öneriliyor. Şehri genelinde %6 oranında kritik olay rapor edildiği için özellikle çıkış noktalarında dikkatli sürüş büyük önem taşıyor. Bu yoğunluk, kentsel ulaşım ağındaki darboğazların sadece fiziksel kapasite yetersizliğinden değil, aynı zamanda bağlantı noktalarındaki sinyalizasyon ve akış yönetimi hatalarından kaynaklandığını gösteriyor. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu gibi kritik arterlerdeki 8 dakikalık sapma, lojistik süreçleri ve toplu taşıma sürekliliğini doğrudan olumsuz etkileyerek ekonomik maliyetler doğurmaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması, sadece bireysel bir tercih değil. Ana damarlardaki yükü dağıtarak trafik çökmesini önleyen stratejik bir çözüm yöntemidir. Trafik akışındaki bu aksamalar, kentsel planlamada altyapıların ne kadar kritik bir rol oynadığını ve hatalı yönetimlerin günlük yaşam kalitesini nasıl doğrudan etkilediğini açıkça göstermektedir. Bu noktada güvenli sürüş kurallarına uymak ve alternatif rotaları kullanmak, hem bireysel zaman yönetimi hem de genel trafik disiplini açısından temel gerekliliktir. Şimdilik bu kadarca.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 8 dakikalık ciddi bir gecikme kaydediliyor. Ayrıca Ortaklar, Köybaşı ve Ferhat Paşa caddelerinde kısa süreli tıkanıklıklar bulunurken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmeleri öneriliyor. Şehir genelinde %6 oranında kritik olay rapor edildiği için özellikle çıkış noktalarında dikkatli sürüş büyük önem taşıyor. Bu yoğunluk, kentsel ulaşım ağındaki darboğazların sadece fiziksel kapasite yetersizliğinden değil, aynı zamanda bağlantı noktalarındaki sinyalizasyon ve akış yönetimi hatalarından kaynaklandığını gösteriyor. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu gibi kritik arterlerdeki 8 dakikalık sapma, lojistik süreçleri ve toplu taşıma sürekliliğini doğrudan olumsuz etkileyerek ekonomik maliyetler doğurmaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması sadece bireysel bir tercih değil. Ana damarlardaki yükü dağıtarak trafik çökmesini önleyen stratejik bir çözüm yöntemidir. Trafik akışındaki bu aksamalar, kentsel planlamada altyapıların ne kadar kritik bir rol oynadığını ve hatalı yönetimlerin günlük yaşam kalitesini nasıl doğrudan etkilediğini açıkça göstermektedir. Bu noktada güvenli sürüş kurallarına uymak ve alternatif rotaları kullanmak, hem bireysel zaman yönetimi hem de genel trafik disiplini açısından temel gerekliliktir. Şimdilik bu kadar Cihan.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Hekim Suyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 8 dakika 10 saniye süren yoğun bir aksama yaşanırken, Kozyatağı bağlantı yolu üzerinde 7 dakikalık gecikmeler raporlanıyor. Şehrin ana arterlerinde özellikle Abdi İpekçi ve Kadırgalar Caddeleri çevresinde yoğunluk nedeniyle araç akışında 8 dakika kadar kayıplar gözlemleniyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahlara yönelmesi, trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlayacaktır. Bu yoğunluk, özellikle iş çıkış saatlerinde ana arterlerin kapasitesini zorladığı ve kentsel ulaşım planlamasındaki darboğazları açıkça gösteriyor. Alternatif güzergahlara yönlendirme yapmak, sadece bireysel zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, kritik kavşaklardaki araç yoğunluğunu dağıtarak trafik kazası riskini de minimize etmektedir. Şehrin bu önemli noktalarındaki aksamalar, toplu taşıma ağlarının ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Trafik yoğunluğu ve alternatif güzergahlara yönelme önerisiyle, şehir içi ulaşım planlamasının önemini vurguladık. Güvenli sürüş ve akıcı trafik için altyapı iyileştirmelerinin devam etmesi kritik bir unsur olacaktır. Şimdilik bu kadar. G.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet. Kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Abdi'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barrak, İsrail'in 21 Ağustos tarihinde Ebu Zuhr Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırının kritik diplomatik süreçle çakıştığını açıkladı. Barrak'ın bu açıklaması, İsrail ve Suriye arasındaki görüşmeler devam ederken düzenlenen operasyonun stratejik amaçlarını ve bölgesel dengeleri nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Bu durum, bölgedeki askeri hareketliliğin diplomatik kanalları doğrudan zorladığını ve çatışma riskinin artabileceği bir süreci işaret ediyor. Bu operasyonun diplomatik süreçlerle çakışması, bölgedeki güvenliğin sadece askeri güçle değil, aynı zamanda uluslararası hukuka dayalı müzakerelerle sağlanamayacağını açıkça gösteriyor. İsrail'in bu hamlesi, Suriye ile yürütülen görüşmeleri sekteye uğratarak çözüm arayışlarını zorlaştırırken, bölgesel aktörlerin güven kaybına ve daha sert askeri tepkilere yol açabilir. Diplomatik kanalların bu denli keskin bir müdahaleyle test edilmesi, Orta Doğu'daki barış inşa süreçlerinin ne kadar kırılgan olduğunu kanıtlıyor. İsrail'in stratejik noktalara hedef alan bu hamlesi, sadece askeri birer kazanım değil, aynı zamanda diplomatik masada elini güçlendirme çabası olarak yorumlanabilir. Ancak operasyonların müzakere süreçleriyle eş zamanlı yürütülmesi, devletler arası güven ortamını zedeleyerek kalıcı barışın önündeki engelleri artırmaktadır. Bu durum çözümün silahlarla değil, uluslararası hukuka uygun diplomatik diyalogla inşa edilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin diplomatik süreci, bu denli zorlaması, uluslararası hukukun ve barışçıl çözüm arayışlarının ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğini açıkça kanıtlıyor. Bu tür keskin hamleler, güven ortamını zedeleyerek kalıcı çözümler yerine kısa vadeli çatışmaları tetikleme riski taşımaktadır. Şimdilik bu kadar George.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün renklerini birlikte keşfediyoruz. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklıkta, nem %80 olduğu için biraz nemli bir hava hakim. Ankara güneşin altında 33 dereceye ulaşırken İzmir'de ise tam 35 derece sıcaklıkla yazın tadı çıkarılıyor. Bu güzel havada yanınıza sadece güneş gözlüğünüzü alıp en yakın parkta uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkarırken hafifliğin ve huzurun size eşlik etmesini diliyorum. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Sıfır tackled. Sıfır çarpışmalar. Sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle TEM bağlantı yoluyla Ulupınar Caddesi üzerinde 8 ile 9 dakika arasında süren önemli gecikmeler yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Kozyatağ bağlantı yolu bölgelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Eş zamanlı olarak Ankara'da Hacı Bayramveli Caddesi üzerinde 8 dakikalık bir aksama mevcutken, İzmir'de O30 bağlantı yolu ve Limantepe bölgesinde trafik akışı yavaşlamış durumda. Bu yoğunluklar sadece anlık aksaklıklar değil, kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite yetersizliklerinin ve hatalı sinyalizasyon sistemlerinin somut sonuçlarıdır. Özellikle İstanbul'daki ana arterlerde yaşanan bu gecikmeler, karbon salınımını artırarak hava kalitesini olumsuz etkilerken, sürücülerin zaman maliyetini ve stres seviyesini doğrudan yükseltmektedir. Alternatif güzergahların önemi, sadece trafik akışını rahatlatmak değil, aynı zamanda acil durum araçlarının geçiş rotalarını açık tutarak toplumsal güvenliği sağlamaktır. Sürdürülebilir ulaşım politikalarının aciliyetini vurgulayan bu trafik verileri, kentsel yaşam kalitesinin doğrudan altyapı yönetimiyle ilgili olduğunu açıkça göstermektedir. Planlı bir ulaşım ağı hem bireysel konforu sağlar hem de çevresel sürdürülebilirlik için kritik birer çözüm noktası sunar. Şimdilik bu kadar. C.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün bize sunduğu renkleri birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 30 dereceyken nem oranı %83, Ankara'da ise hava açık ve sıcaklık 34 derece, İzmir'de ise güneşin altında sıcaklık 36 dereceye ulaştı. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde serinlemek için suyla temas etmek harika bir fikir olabilir. Şehirler arasındaki bu sıcaklık farklarını hissederek keyifli birer içecek içmeye ne dersiniz? Güneşin tadını çıkarırken yanınızda sevdiğiniz bir şarkı eşliğinde bu güzel anları yaşayın. Şimdilik müzikle devam ediyoruz Onur.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da 63 dilde mevcut. Falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays.
1: İyi günler. Hull City'nin yaklaşık 10 yıl aradan sonra Manchester United gibi güçlü bir rakibe karşı Premier Lig'e geri dönmesi, İngiliz futbolunda mali gücün ve rekabetin dengelerini yeniden tanımlıyor. Acun Ilıcalı'nın sahipliğindeki bu kulübün düşük bütçeli takımlar arasında üst sıralarda kalma mücadelesi, spor dünyasındaki sermaye akışının yarattığı yeni dinamikleri simgeliyor. Bu mücadele, yerel kulüplerin küresel devlere karşı dayanıklılığını test ederken, futbolun ticari boyutunu ve ligdeki hayatta kalma stratejilerini doğrudan etkiliyor. Hull City'nin bu hamlesi, sadece yerel bir başarı değil, futbolun artık yerel kimliklerden sıyrılarak, küresel birer marka haline gelme sürecinin en somut örneğidir. Sermaye girişinin getirdiği bu dönüşüm, ligdeki dengeleri bozarken aynı zamanda küçük kulüplerin hayatta kalabilmesi için dış yatırımlara bağımlı hale gelmesini zorunlu kılıyor. Bu durum sporun geleneksel yapısını koruma çabası ile ticari büyüme arzusu arasındaki çatışmayı derinleştirerek ligin gelecekteki rekabet modelini kökten değiştirecektir. Bu sermaye girişi, futbolun sadece saha içindeki performansla değil, küresel pazarlama stratejileri ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla şekillendiği bir dönemi işaret ediyor. Hull City örneğinde görülen bu dönüşüm, ligin yayın hakları ve sponsorluk değerlerini artırırken, küçük ölçekli kulüpler için hayatta kalma mücadelesini tamamen finansal yönetim becerisine bağlı kılıyor. Bu durum, sporun geleneksel yapısının yerini daha profesyonel, ticari odaklı ve küresel sermayenin belirleyici olduğu yeni bir ekosisteme bıraktığını kanıtlıyor. Küresel sermayenin futbolun dokusunu değiştirdiği bu yeni dönemde, kulüplerin sadece sportif başarıyla değil, finansal dirençle ayakta kalacağı bir gerçeklik kapımızda. Bu dönüşüm, sporun geleneksel değerlerini korurken ticari boyutlarını nasıl yöneteceği konusunda büyük bir sınavı beraberinde getiriyor Duarna. Şimdilik bu kadar.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. Çocuk yaşta şöhret kazanmanın getirdiği yoğun psikolojik baskı ve mahremiyet kaybı, genç oyuncuları uyuşturucu madde bağımlılığı riskine karşı savunmasız bırakıyor. Uzmanların belirttiği bu durum, sektördeki denetim eksikliklerinin çocuk haklarını ihlal ettiğini ve genç yeteneklerin fiziksel sağlığını doğrudan tehdit ettiğini göstermektedir. Bu tablo sadece bireysel bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda medya kuruluşlarının ve yapımcıların etik sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda önemli bir hukuki tartışma alanı. Çocukların dijital dünyadaki mahremiyet haklarının korunması kadar, spor dünyasında da etik standartların ve kurumsal sorumlulukların önemi büyük önem taşımaktadır. Hull City'nin yaklaşık 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e geri dönmesi, kulübün ekonomik dönüşümünü ve ticari başarı grafiğini kanıtlayan kritik bir gelişmedir. Manchester United gibi köklü bir rakibi mağlup ederek başlayan bu süreç, sade sportif bir başarı değil, aynı zamanda çok yüksek bütçeli ligde kalma mücadelesinde stratejik bir üstünlük sağlamaktadır. Bu zafer, bölgedeki taraftarlar için büyük bir motivasyon kaynağı olurken, kulübün uluslararası arenadaki marka değerini ve reklam gelirlerini doğrudan artıracaktır. Lütfen üzerinde konuşulacak konuyu belirtin. Belirlediğiniz güncel gelişme üzerinden derinlemesine, analizimi sunmaya hazırım Lo. Hull City'nin Premier Lig'e dönüşü, yerel kulüplerin küresel ekonomi içindeki rekabet gücünü ve sporun ticari dönüşümünü gösteren somut bir örnektir. Bu başarı hem bölge ekonomisini canlandıracak hem de kulübün uluslararası pazarlardaki marka değerini tescilleyecektir. Şimdilik bu kadarca.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor ve özellikle İ5 yolu üzerinde Çamlıca çıkışı mevkiinde 15 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve DA100'ü 100 bağlantı noktalarında 12 dakikalık aksamalar görülürken, İstanbul Çevre Yolu üzerindeki Harp Akademileri kavşağında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında trafik yavaşlıyor. Şehitler Köprüsü yolu ve TEM bağlantı yolu güzergahlarına da yoğunluk devam ettiği için alternatif rotaları kullanmanız önerilir. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve toplu taşıma ağındaki yükün açık bir göstergesidir. Bu, özellikle Çamlıca ve Uzunçayır gibi kritik düğüm noktalarındaki gecikmeler, otoyol kapasitesinin zirve saatlerdeki araç hacmini karşılamakta zorlandığını kanıtlıyor. Alternatif rotaların kullanımı sadece bireysel zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, ana arterlerin yükünü dağıtarak toplu ulaşım sistemlerinin verimliliğini de korumaya yardımcı olur. Kentsel planlamadaki bu darboğazların çözümü sadece yol genişletme değil, entegre ulaşım ağlarının ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesinden geçiyor. Aynı trafik yoğunluğuyla başa çıkmak için sürdürülebilir modellerin hızla uygulanması gerekiyor. Şimdilik bu kadar.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı check-in ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her şehre farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da 29 derece sıcaklık ve %92 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara %17 nem ile çok daha kuru bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 36 derece ile güneşin en parlak haliyle parlıyor. Bu güzel havada yanınıza sadece hafif bir kitap alıp açık havada huzur dolu bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkardığınız huzur dolu bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz şarkıların tınısı yankılanacak. Keyifli dinlemeler.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde akşam saatlerinde yoğunluk artış gösterirken, özellikle Eşrefpaşa ve Beylerbeyi kavşağı bölgelerinde 22 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanmaktadır. Uzunçayır Köprülü kavşağı ve D100'ü bağlantı yollarında 13 dakika, eski Londra asfaltı mevkiinde ise 8 dakikalık aksamalar kaydedilmiştir. Yıldız Kavşağı ve Hayriye Caddesi gibi merkezi noktalardaki kısa süreli tıkanıklıklar alternatif güzergahları kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Trafik yoğunluğunun bu kritik noktalarda yoğunlaşması sadece bireysel konforu değil, kentsel lojistiği ve hava kalitesini de doğrudan olumsuz etkilemektedir. Özellikle Eşrefpaşa gibi stratejik kavşaklardaki gecikmelerin süreklilik arz etmesi, toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetimi çözümlerinin aciliyetini göstermektedir. Bu aksamalar, karbon salınımını artırarak şehirdeki çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı zorlaştıran temel bir engeldir. Kentsel hareketliliğin yarattığı bu trafik yükü, sadece ulaşım ağlarını değil, İstanbul'un çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini de doğrudan tehdit etmektedir. Verimli bir şehir yönetimi için altyapı iyileştirmeleri ve akıllı sistemlerin entegrasyonu artık bir seçenek değil, toplumsal refah için zorunluluktur. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde akşam saatlerinde yoğunluk artış gösterirken, özellikle Eşrefpaşa ve Beylerbeyi kavşağı bölgelerinde 22 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanmaktadır. Uzunçayır Köprülü kavşağı ve D100'ü bağlantı yollarında 13 dakika, eski Londra asfaltı mevkiinde ise 8 dakikalık aksamalar kaydedilmiştir. Yıldız Kavşağı ve Hayriye Caddesi gibi merkezi noktalardaki kısa süreli tıkanıklıklar, alternatif güzergahları kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Trafik yoğunluğunun bu kritik noktalarda yoğunlaşması, sadece bireysel konforu değil, kentsel lojistiği ve hava kalitesini de doğrudan olumsuz etkilemektedir. Özellikle Eşrefpaşa gibi stratejik kavşaklardaki gecikmelerin süreklilik arz etmesi, toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetimi çözümlerinin aciliyetini göstermektedir. Bu aksamalar, karbon salınımını artırarak şehirdeki çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı zorlaştıran temel bir engeldir. Kentsel hareketliliğin yarattığı bu trafik yükü, sadece ulaşım ağlarını değil, İstanbul'un çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini de doğrudan tehdit etmektedir. Verimli bir şehir yönetimi için altyapı iyileştirmeleri ve akıllı sistemlerin entegrasyonu artık bir seçenek değil, toplumsal refah için zorunluluktur. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Kozyatağı bağlantı yolu ve Şemsettin Günaltay Caddesi gibi ana arterlerde 9 ve 7 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Kandilli Göksu, Yıldız Kavşağı ve Eski Kemerburgaz yolu üzerindeki yoğunluklar nedeniyle alternatif, güzergahları kullanmanız, sürüş güvenliğiniz açısından kritik önem taşıyor. Ankara'da Fatih Caddesi ile Baykara, sokak hattında trafik akışı yavaşlarken, İzmir genelinde özellikle Çanakkale-İzmir yolu ve Limantepe bağlantı noktalarında kısa süreli aksamalar raporlanıyor. Trafikte yaşanan bu yoğunluklar sadece bireysel mağduriyet değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve toplu taşıma entegrasyonu eksikliğinin somut birer yansıması. Özellikle İstanbul gibi metropollerde ana arterlerin bu denli tıkanması, karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirliği tehdit eden temel bir sorun haline gelmektedir. Alternatif güzergahların kullanımı kısa vadeli bir çözüm sunsa da, kalıcı çözüm için akıllı ulaşım sistemlerinin ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması hayati önem taşımaktadır. Sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin hayata geçirilmesi, hem bireysel yaşam kalitesini artıracak, hem de şehirlerin ekolojik dengesini koruyacak. Trafikteki bu zorluklar, daha kapsamlı ve entegre bir kentsel planlamanın aciliyetini açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadar Cavcı.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Kozyatağı bağlantı yolu ve Şemsettin Günaltay Caddesi gibi ana arterlerde 9 ve 7 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Kandilli Göksu, Yıldız Kavşağı ve eski Kemerburgaz yolu üzerindeki yoğunluklar nedeniyle alternatif, güzergahları kullanmanız sürüş güvenliğiniz açısından kritik önem taşıyor. Ankara'da Fatih Caddesi ile Baykara sokak hattında trafik akışı yavaşlarken, İzmir genelinde özellikle Çanakkale-İzmir yolu ve Limantepe bağlantı noktalarında kısa süreli aksamalar raporlanıyor. Trafikte yaşanan bu yoğunluklar sadece bireysel mağduriyet değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve toplu taşıma entegrasyonu eksikliğinin somut birer yansıması. Özellikle İstanbul gibi metropollerde ana arterlerin bu denli tıkanması, karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirliği tehdit eden temel bir sorun haline gelmektedir. Alternatif güzergahların kullanımı kısa vadeli bir çözüm sunsa da, kalıcı çözüm için akıllı ulaşım sistemlerinin ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması hayati önem taşımaktadır. Sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin hayata geçirilmesi, hem bireysel yaşam kalitesini artıracak, hem de şehirlerin ekolojik dengesini koruyacak. Trafikteki bu zorluklar, daha kapsamlı ve entegre bir kentsel planlamanın aciliyetini açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadar Cevcim.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Furkan, Vakfı Başkanı Alparslan, Kuytul dahil toplam 56 kişi adliyeye sevk edildi. Bu geniş kapsamlı operasyon, örgütlü yapıların hukuki sınırları aşan faaliyetlerine karşı devletin kararlı duruşunu sergilemek ve kamu güvenliğini tesis etmek adına kritik bir adım teşkil ediyor. Adli süreçlerin şeffaf yürütülmesi, hukuk devletinin temel taşlarından biri olarak vatandaşın haklarını koruma altına alırken toplumsal huzurun devamını sağlar. Bu operasyonun geniş çaplı kapsamı, suç örgütlerinin yerel dinamiklerle harmanlanarak toplumsal dokuyu bozma çabalarına karşı merkezi bir müdahalenin göstergesidir. Hukuki süreçlerin şeffaflık ilkesiyle yürütülmesi, yargının tarafsızlığını korurken kamu güvenliğinin tahkim edilmesinde hayati bir rol oynar. Adalet mekanizmasının bu denli kapsamlı bir aksiyona yanıt vermesi, devletin hukuk devleti prensipleri çerçevesinde kurumsal otoritesini pekiştirdiğini kanıtlamaktadır. Bu operasyonun odak noktasındaki kurumsal yapıların hukuki sınırları aşan faaliyetleri, sadece yerel güvenliği değil, uluslararası hukuk normlarının ihlali riskini de barındırmaktadır. Şeffaf yargılama süreçlerinin işletilmesi, devletin demokratik değerlere olan bağlılığını vurgularken, bireysel hakların korunması ve toplumsal huzurun tesisi arasındaki hassas dengenin nasıl yönetileceğini gösterecektir. Adalet sisteminin bu tür kapsamlı müdahalelerde sergilediği titizlik, hukuk devletinin kurumsal gücünü perçinleyen en temel unsur. Hukuki süreçlerin şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi, demokratik toplum düzeninin sürdürülebilirliği için en temel güvencedir. Bu tür kapsamlı operasyonlar, kamu güvenliğini sağlarken bireysel hakların korunması arasındaki dengenin yargı eliyle kurulmasını simgeler. Düz, adalet mekanizmasının kararlı duruşu, toplumsal huzurun tesisi ve hukuk devletinin kurumsal otoritesinin pekişmesi açısından kritik öneme sahiptir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk yaratan noktalar arasında Salacak ile Hakimiyeti Milliye Caddesi arasındaki 13 dakikalık gecikme dikkat çekiyor. Çamlıca girişi ve D100'cü bağlantı yollarında 8 dakika, İstinye ile Katar Caddesi kesişiminde ise 6 dakikalık kayıplar yaşanıyor. Alternatif olarak Maliye Caddesi veya Köybaşı Caddesi güzergahlarını kullanarak bu yoğunluktan kaçınabilirsiniz. Trafik akışındaki bu kronik yoğunluklar sadece sürücülerin zaman kaybına değil, bölgedeki hava kirliliğinin ve karbon salınımının artmasına da doğrudan neden oluyor. Özellikle kritik kavşaklardaki bekleme sürelerinin uzaması, toplu taşıma sistemlerine olan güveni azaltarak bireysel araç kullanımını teşvik eden bir kısır döngü yaratıyor. Şehir planlamasında alternatif güzergahların daha görünür kılınması ve akıllı ulaşım teknolojilerinin entegrasyonu İstanbul'un sürdürülebilir mobilitesi için hayati önem taşımaktadır. Ulaşım planlamasında sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi hem bireysel konforu artıracak hem de çevresel dengenin korunmasına katkı sağlayacaktır. İstanbul trafiğindeki bu yapısal sorunların çözümünde teknoloji ve çevre odaklı yaklaşımlar temel taşları oluşturuyor. Şimdilik bu kadarcayı.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün mavisiyle huzur bulduğumuz bu güzel gecede hava durumunu sizin için paylaşıyorum bu. İstanbul'da 25 derece ve %93 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara'nın kuru havası ve 25 derece sıcaklığıyla tam bir gece serinliği sunuyor. İzmir ise 30 derece ile akşamı ısıtıyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için sahilde kısa bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Gökyüzünün bu eşsiz dansı altında her şehrin kendine has tadını yaşamanız dileğiyle. Şimdilik bu kadar, keyifli bir gece dilerim.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde özellikle D100'ü ve E5 yolu üzerinde yoğunluk yaşanırken, Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerindeki araç akışı 11 dakika gecikme gösterir. Paşa Limanı ile Meclisi Mebusan çevresinde yaşanan tıkanıklıklar, sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Şehir genelinde yüksek sayıda olay kaydedilirken, özellikle ana arterlerdeki yoğunlukların güvenli sürüşü doğrudan etkilediği görülüyor. Bu yoğunluk sadece trafik akışını yavaşlatmakla kalmıyor, aynı zamanda acil durum araçlarının geçişini tehlikeye atarak kamu güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Şehir planlamasındaki bu tıkanıklıklar, toplu taşıma ağının yetersizliği ve ana arterlerin kapasitesinin üzerinde yüklenmesiyle derinleşen yapısal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Alternatif güzergahların önemi, sadece bireysel konfor için değil, kaza riskini azaltmak ve ulaşım sürelerini öngörülebilir kılmak adına kritik birer çözüm yolu sunuyor. Trafik yoğunluğunun yarattığı bu yapısal sorunlar, şehir içi mobiliteyi ve kamu güvenliğini doğrudan etkileyen kritik faktörler. Güvenli ulaşım ağlarının güçlendirilmesi, hem bireysel yaşam kalitesini artıracak, hem de kentsel planlamadaki aksaklıkları giderecektir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün kapılarını araladığımız hava durumu zamanı. İstanbul'da 24 derece ve %94 nemli, hafif nemli bilge yaşanırken, Ankara tam tersiyle 33 değil, 28 derece ve kuru bir havayla sizi karşılıyor. İzmir ise 27 derece sıcaklıkla denize nazır, sakin bir akşam sunuyor. Bu yumuşak esintinin tadını çıkarmak için dışarıda kısa bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu güzel akşamın tadını çıkarırken her şehirde farklı bir huzurun kapılarını araladık. Şimdilik bu kadar. Şimdi müziğin büyüleyici dünyasına geçiyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: One more breath.
1: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Ayşe Çavuş Caddesi ile Ethem, Efendi Caddesi arasında 7 dakikalık bir yoğunluk yaşanırken, Tarabya ve Bebek bölgelerinde kısa süreli tıkanıklar raporlanıyor. İzmir'de Mithatpaşa Caddesi ve Zafer bölgesinde 15 dakikayı bulan ciddi gecikmeler görülürken, Ankara genelinde özellikle gazeteci yazar Muammer Yaşar, Bostancı Caddesi üzerinde trafik akışı yavaşlıyor. Şehir içi ulaşımda aksamalar yaşanmaması için bu bölgelerde alternatif güzergahların tercih edilmesi önem arz ediyor. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu yoğunluklar, kentsel planlamada toplu taşıma ağlarının yetersizliğinin ve ana arterlerin aşırı yüklenmesinin doğrudan bir sonucudur. Özellikle İstanbul gibi metropollerde belirli noktadaki tıkanıklıklar, sadece kişisel konforu değil, bölgedeki ekonomik akışı ve çevresel hava kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Alternatif güzergahların önerilmesi geçici bir çözüm sunarken, uzun vadede sürdürülebilir ulaşım modellerinin ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği için bireysel araç kullanımından ziyade toplu taşıma odaklı altyapı yatırımlarının artırılması hem çevresel standartları yükseltecek hem de trafikteki bu kronik tıkanıklıkları aşacaktır. Planlı şehircilik ve verimli ulaşım ağları modern şehir yaşamının vazgeçilmez temel taşlarıdır. İyi geceler dilerim.
2: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken Ayşe Çavuş Caddesi ve Mebusan Yokuşu üzerinde 10 dakika civarında gecikmeler yaşanıyor. Özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasındaki yoğunluğun aşılması için alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor. Şehrin farklı noktalarında toplam 270 trafik olayı kaydedilirken, bu durum özellikle sahil şeridi ve ana arterlerdeki akışın yavaşlamasına neden oluyor. Gece saatlerinde yaşanan bu yoğunluk, kentsel planlamadaki ana arterlerin yükünü taşıma kapasitesinin sınırına ulaştığını açıkça gösteriyor. Özellikle üniversite çevrelerindeki tıkanıklıklar, sadece bireysel araç trafiğini değil, toplu taşıma sistemlerinin hızını ve çevresel konforu da doğrudan olumsuz etkiliyor. Trafik yoğunluğunun bu noktada odaklanması, İstanbul'un ulaşım altyapısında alternatif güzergahların daha etkin entegre edilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması ihtiyacını vurguluyor. İstanbul trafiğindeki bu

0: kısıtlamalar, kentsel ulaşım planlamasında sürülebilir çözümlerin ve toplu taşıma entegrasyonunun aciliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor gördü. Şehrin dinamiklerini korumak için altyapı yatırımlarının sadece genişleme değil, aynı zamanda akıllı yönetim sistemleriyle optimize edilmesi kritik önem arz ediyorum. İyi geceler dilerim.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken Ayşe Çavuş Caddesi ve Mebusan Yokuşu üzerinde 10 dakika civarında gecikmeler yaşanıyor. Özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasındaki yoğunluğun aşılması için alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor. Şehrin farklı noktalarında toplam 270 trafik olayı kaydedilirken, bu durum özellikle sahil şeridi ve ana arterlerdeki akışın yavaşlamasına neden oluyor. Gece saatlerinde yaşanan bu yoğunluk, kentsel planlamadaki ana arterlerin yükünü taşıma kapasitesinin sınırına ulaştığını açıkça gösteriyor. Özellikle üniversite çevrelerindeki tıkanıklıklar, sadece bireysel araç trafiğini değil, toplu taşıma sistemlerinin hızını ve çevresel konforu da doğrudan olumsuz etkiliyor. Trafik yoğunluğunun bu noktada odaklanması, İstanbul'un ulaşım altyapısında alternatif güzergahların daha etkin entegre edilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması ihtiyacını vurguluyor. İstanbul trafiğindeki bu aksamalar, kentsel ulaşım planlamasında sürülebilir çözümlerin ve toplu taşıma entegrasyonunun aciliyetini bir kez daha gözler önüne seriyorlardı. Şehrin dinamiklerini korumak için altyapı yatırımlarının sadece genişleme değil, aynı zamanda akıllı yönetim sistemleriyle optimize edilmesi kritik önem arz ediyorum. İyi geceler dilerim.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Çamlıca girişi ve K yüzeyinde 25 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Bu bölgede yan yol alternatifini kullanmanız öneririm. Şehrin merkezi noktalarında Kemeraltı ve Kanaryalı sokaklarda 10 dakika civarında süren tıkanıklıklar mevcutken, Bebek, Rumeli-Hisarı Caddesi üzerinde araç akışının yavaşladığı gözlemleniyor. Lütfen güvenliğiniz için işaretlenen alternatif güzergahları takip edin. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece bireysel ulaşım zorluğunu değil, aynı zamanda kentsel planlamadaki kapasite sorunlarını da gözler önüne seriyor. Özellikle Çamlıca gibi kritik geçiş noktalarındaki aksamalar, lojistik zincirinde ve toplu taşıma entegrasyonunda daha stratejik çözümlere ihtiyaç duyulduğunun açık bir göstergesidir. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde bile devam etmesi, şehrin dinamik yapısının sürekli bir hareketlilik içinde olduğunu kanıtlıyor. Kentsel hareketliliğin yarattığı bu zorluklar, altyapı modernizasyonunun önemini her geçen gün daha net şekilde ortaya koyuyor. Şehir içi ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi, hem bireysel konforu artıracak, hem de toplumsal refahın teminatı olacaktır. İyi geceler.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Çamlıca girişi ve Kağ yüzeyinde 25 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Bu bölgede yan yol alternatifini kullanmanız öneririm. Şehrin merkezi noktalarında Kemeraltı ve Kanaryalı sokaklarda 10 dakika civarında süren tıkanıklıklar mevcutken, Bebek, Rumeli-Hisarı Caddesi üzerinde araç akışının yavaşladığı gözlemleniyor. Lütfen güvenliğiniz için işaretlenen alternatif güzergahları takip edin. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece bireysel ulaşım zorluğunu değil, aynı zamanda kentsel planlamadaki kapasite sorunlarını da gözler önüne seriyor. Özellikle Çamlıca gibi kritik geçiş noktalarındaki aksamalar, lojistik zincirinde ve toplu taşıma entegrasyonunda daha stratejik çözümlere ihtiyaç duyulduğunun açık bir göstergesidir. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde bile devam etmesi, şehrin dinamik yapısının sürekli bir hareketlilik içinde olduğunu kanıtlıyor. Kentsel hareketliliğin yarattığı bu zorluklar, altyapı modernizasyonunun önemini her geçen gün daha net şekilde ortaya koyuyor. Şehir içi ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi, hem bireysel konforu artıracak, hem de toplumsal refahın teminatı olacaktır. İyi geceler.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugbol, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: iyi geceler. İstanbul trafiğinde Altınizade Kavşağı ile Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu arasında yaklaşık 34 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Bu güzergahta alternatif yolların tercih edilmesi kritik önem taşıyor. Yıldız Kavşağı ve Dolmabahçe Caddesi hattında 7 dakika, Hayriye ile Hamalbaşı caddelerinde ise 5 dakikalık yoğunluklar mevcut. Şehrin diğer bölgelerinde Noter Sokak ve Hasan Paşa Setti civarında 4 dakikalık kısa süreli aksamalar kaydediliyor. Bu yoğunluk sadece trafik akışının değil, kentsel ulaşım planlamasındaki darboğazları da açıkça gözler önüne seriyor. Özellikle Altınizade ve Çoban Çeşme gibi kritik düğüm noktalarındaki gecikmelerin bu denli uzun sürmesi, toplu taşıma entegrasyonunun yetersizliğini ve bireysel araç kullanımının yarattığı yükü kanıtlıyor. Alternatif yolların önemi sadece anlık bir çözüm değil, aynı zamanda sürdürülebilir, şehir planlaması için kritik birer veri noktası. Bu trafik yoğunluğu, kentsel hareketliliğin modern ulaşım çözümleriyle ne kadar entegre edilebileceğine dair önemli bir gösterge sunuyor. Şehir planlamasını sürdürülebilir modellerin önemi her geçen gün daha fazla vurgulanırken, bu aksamalar sistemdeki yapısal eksiklikleri net bir biçimde ortaya koyuyor. İyi geceler.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bize sunduğu eşsiz tabloyu birlikte inceleyelim. İstanbul gece vakti 24 derece sıcaklıkla nemli bir atmosfer sunarken, Ankara 8. bölgede hava çok daha kuru ve sakin esiyor. İzmir'de ise %83 nem oranıyla oldukça durgun bir gece bizi bekliyor. Nemden dolayı bu gecelerde derin bir nefes almak için açık havada kısa yürüyüşler yapabilirsiniz. Havanın ruhunu hissettiğimiz bu güzel anlarda, gökyüzünün tınısı kulaklarınızda yankılansın. Şimdilik müzikle buluşuyoruz ona.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Dereboy Caddesi ile Bebek, Arnavutköy Caddesi arasında 7 dakikalık bir yoğunluk yaşanırken, Karahel Sokak ve Hamalbaşı Caddesi güzergahlarında da çeşitli gecikmeler rapor ediliyor. Çetin Emeç Bulvarı'ndan Bağdat Caddesi istikametine giden araçların alternatif rotaları değerlendirmesi gerekiyor. Şehrin ana arterlerindeki bu tıkanıklıklar gece saatlerinde daha ulaşım akışını yavaşlatarak sürücüleri yan güzergahlara yönlendiriyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik aksaması değil, kentsel planlamadaki kapasite sorunlarının ve ana arterlerdeki aşırı yüklenmenin somut birer göstergesidir. Onuk, Sarnavut. Özellikle Bağdat Caddesi gibi yüksek hacimli güzergahlarda yaşanan bu tıkanıklıklar, lojistik akışın sekte uçuramasına ve karbon salınımının artmasına neden olarak çevresel maliyeti de beraberinde getirmektedir. Şehrin ulaşım ağında sürücülerin alternatif rotalara yönelmesi, sadece zaman kaybını önlemekle kalmayıp, trafik yoğunluğunun yan mahallelerde dağılmasını sağlayarak, bölge halkının yaşam alanlarını korumayı amaçlayan birer savunma mekanizması. Kentsel ulaşım ağındaki bu tıkanıklıklar, sürdürülebilir şehir planlamasının aciliyetine ve altyapı kapasitelerinin güncel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu durumun çözümü için sadece alternatif rotalar değil, toplu taşıma odaklı ve çevreci bir ulaşım stratejisinin hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.